Dersi yağdım da şöyle kumara anlayın. Hakkı yanına sağda sonra kadi. Hırı tak bu ağam. Magan adı o hitan etra. Havana hendat yerli. Hırıları dertleri bu dağı hırıda. Yine tanda. Amerika Sveta Kumar'ın mutluluğu ayıtı. Nannin da bana kuleyi o ayıtı. Adre indiyarı o aşçırya kadi dilenige. Akaşı'nın da raktada mali sürüyüttü ayıdı. ಹಗಲು ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಾಗೆ ಗೂಗೆಗಳೆಲ್ಲ ಕೂಗುತ್ತಾ ಇವೆ, ನರಿಗಳು ಚಿತ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ಇವೆ. ಏನು ಅನಾಹುತ ಎಂಬುದನ್ನು